0: temel güvence yasası için geri sayım başladı. Sanayide işten çıkarma ve ücret tartışması medya desteğiyle sürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. 30 Haziran Salı gününde günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden birlikteyiz. Bugün bültenimizde Almanya'dan sosyal yardım sistemindeki yeni düzenlemeleri, sanayide büyüyen işten çıkarma ve ücret tartışmalarını, Volkswagen'da artan çalışan endişesini, Türkiye'de NATO zirvesi öncesi siyasi gelişmeleri ve Frankfurt'taki evsizler barınağı krizini ele alacağız. Şimdi günün ayrıntılarına geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sosyal yardım sistemini ilgilendiren önemli bir değişiklik yarın yürürlüğe girecek. Yeni temel güvence yasasıyla birlikte işsizlere yönelik destek sisteminde önemli düzenlemeler yapılacak. Ancak bu düzenleme toplumun farklı kesimlerinde ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. İşsiz hakları savunucuları yeni yasanın sosyal güvenceyi güçlendirmek yerine zayıflatacağını savunuyor. Hastalığı nedeniyle çalışamayanlar ve işsizlerin hakları için faaliyet gösteren Thomas Wasilewski reformun geri çekilmesi çağrısında bulundu. Wasilewski'ye göre yeni düzenleme özellikle yaptırımların ağırlaştırılmasıyla dikkat çekiyor. Mal varlığına tanınan koruma süresinin kaldırılması, kira desteğinin sınırlandırılması ve yardım miktarlarının artırılmaması gibi adımların birçok kişinin yaşam koşullarını zorlaştıracağı ifade ediliyor. Ayrıca sosyal yardım alan kişilerin toplumda daha fazla damgalandığını söyleyen Wasilewski, bu durumun işsizlerin sesini duyurmasını da zorlaştırdığını belirtiyor. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ise düzenlemeye karşı tepkilerini sürdürüyor. Sosyal yardım sistemindeki bu tartışmalar sürerken gözler bu kez çalışma hayatına çevriliyor. Almanya'da sanayi sektöründe işten çıkarma planları ve üretimin yurt dışına kaydırılması tehditleri yeniden gündemin merkezinde. Almanya'da sanayi sektöründe belirsizlik giderek artıyor. Sermaye çevreleri yüksek iş gücü maliyetlerini gerekçe göstererek yeni işten çıkarma planlarının gündeme gelebileceğini savunuyor. Danışmanlık şirketi Horvath'ın bir anketine göre şirketlerin yaklaşık %60'ı önümüzdeki 6 ay içinde personel azaltmayı planlıyor. Özellikle otomotiv, makina ve inşaat sektöründe önemli istihdam kayıpları yaşanabileceği belirtiliyor. Bazı şirketlerin üretimi Almanya dışına taşıma planları yaptığı da gelen haberler arasında. Gerekçe ise daha düşük maliyetler. Örneğin Porsche'nin Cayenne modelinin üretimini Slovakya'dan Almanya'ya taşıma planı gündemde. Ancak bunun işçilerin ücretlerinde ciddi bir indirimi kabul etmesi şartına bağlandığı öne sürülüyor. Bu durum ücret tartışmalarını da yeniden alevlendirmiş durumda. İşverenler rekabet gücünün korunması gerektiğini savunurken sendikalar bunun ücretleri düşürmeye yönelik bir baskı stratejisi olduğunu belirtiyor. Sanayideki bu belirsizlikler en somut şekilde büyük üretim tesislerinde hissediliyor. Bunların başında ise Volkswagen geliyor. Volkswagen'ın Baumettal tesislerinde çalışanlar şirketin geleceğine dair ciddi endişe içinde. Son dönemde açıklanan tasarruf planları ve yeniden yapılanma adımları çalışanlar arasında belirsizliği artırmış durumda. 43 yıldır fabrikada çalışan Hıdır Budak mevcut durumu geçmiş krizlerden daha ağır olarak tanımlıyor. Bazı vardiyaların kaldırılması ve üretim planlarının netleşmemesi çalışanların kaygılarını daha da artırıyor. İşçi temsilcileri ise yönetimi iletişim eksikliği nedeniyle eleştiriyor. Yaklaşık 6000 çalışanın katıldığı toplantının ardından konuşan temsilciler, çalışanların son dönemde şirketten çok basın yoluyla bilgi aldığını ifade ediyor. Anladınız değil mi? Şirketten çok basın yoluyla bilgi. Şirket yönetimi ise yeniden yapılanma sürecine dair daha net bir planın önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtiyor. Ancak çalışanların temel sorusu değişmiyor. Gelecekte ne üreteceğiz ve işimiz devam edecek mi? Almanya'daki ekonomik ve sosyal tartışmaların ardından şimdi gözler Türkiye'ye çevriliyor. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da yaşanan gelişmeler siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı açıklamalarda NATO zirvesi öncesi yaşanan gözaltı ve tutuklamaları eleştirdi. Bakırhan, Ankara'nın açık cezaevine çevrildiğini ifade etti. Zirve öncesinde 175 insanın tutuklandığını söyleyen Bakırhan, operasyonların hukuksuz olduğunu savundu. Henüz protesto gerçekleşmeden yapılan gözaltıların demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti. Ayrıca NATO zirvesi için yapılan harcamaları da eleştiren Bakırhan, yaklaşık 12 milyar liranın bu organizasyon için ayrıldığını söyledi. NATO'nun askeri politikalarının bölgede gerilimi artırdığını ifade eden Bakırhan, askeri harcamaların yükselmesinin Türkiye'ye ek ekonomik yük getireceğini de dile getirdi. Bültenimizin son haberinde yeniden Almanya'dayız. Bu kez gündem Frankfurt'taki evsizler barınağı krizi. Frankfurt'ta şehrin en büyük evsizler barınağı yangın güvenliği gerekçesiyle aniden kapatıldı. U-Bahn Eschenheimer Tor istasyonundaki alanın kira sözleşmesi iptal edildi. Şehir yönetimi kısa sürede geçici bir çözüm üretmek zorunda kaldı ve Eschenheimer Anlage'de büyük çadırlar kurarak geçici bir barınma alanı oluşturdu. Ancak bu çözümün ne kadar süreceği belirsiz. Yetkililer kalıcı bir alternatif arandığını belirtirken, özellikle yaz sıcaklarının artması evsizler için durumu daha da zorlaştırıyor. Belediye ve ulaşım şirketi VGF arasında ise sorumluluk tartışması devam ediyor. Bir taraf güvenlik riskini öne sürerken diğer taraf alternatif sunulmadığını ifade ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, 30 Haziran Salı gününün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bugün Almanya'da sosyal yardım sisteminden sanayi tartışmalarına, Volkswagen'daki belirsizlikten, Frankfurt'taki barınma krizine ve Türkiye'deki siyasi gündeme uzanan geniş bir çerçeveyi ele aldık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla, huzurla ama mutlaka merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV, diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB, yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.

0: temel güvence yasası için geri sayım başladı. Sanayide işten çıkarma ve ücret tartışması medya desteğiyle sürüyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 30 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. 30 Haziran Salı gününde günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden birlikteyiz. Bugün bültenimizde Almanya'dan sosyal yardım sistemindeki yeni düzenlemeleri, sanayide büyüyen işten çıkarma ve ücret tartışmalarını, Volkswagen'da artan çalışan endişesini, Türkiye'de NATO zirvesi öncesi siyasi gelişmeleri ve Frankfurt'taki evsizler barınağı krizini ele alacağız. Şimdi günün ayrıntılarına geçiyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da sosyal yardım sistemini ilgilendiren önemli bir değişiklik yarın yürürlüğe girecek. Yeni temel güvence yasasıyla birlikte işsizlere yönelik destek sisteminde önemli düzenlemeler yapılacak. Ancak bu düzenleme toplumun farklı kesimlerinde ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiş durumda. İşsiz hakları savunucuları yeni yasanın sosyal güvenceyi güçlendirmek yerine zayıflatacağını savunuyor. Hastalığı nedeniyle çalışamayanlar ve işsizlerin hakları için faaliyet gösteren Thomas Wasilewski reformun geri çekilmesi çağrısında bulundu. Wasilewski'ye göre yeni düzenleme özellikle yaptırımların ağırlaştırılmasıyla dikkat çekiyor. Mal varlığına tanınan koruma süresinin kaldırılması, kira desteğinin sınırlandırılması ve yardım miktarlarının artırılmaması gibi adımların birçok kişinin yaşam koşullarını zorlaştıracağı ifade ediliyor. Ayrıca sosyal yardım alan kişilerin toplumda daha fazla damgalandığını söyleyen Wasilewski, bu durumun işsizlerin sesini duyurmasını da zorlaştırdığını belirtiyor. Sendikalar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ise düzenlemeye karşı tepkilerini sürdürüyor. Sosyal yardım sistemindeki bu tartışmalar sürerken gözler bu kez çalışma hayatına çevriliyor. Almanya'da sanayi sektöründe işten çıkarma planları ve üretimin yurt dışına kaydırılması tehditleri yeniden gündemin merkezinde. Almanya'da sanayi sektöründe belirsizlik giderek artıyor. Sermaye çevreleri yüksek iş gücü maliyetlerini gerekçe göstererek yeni işten çıkarma planlarının gündeme gelebileceğini savunuyor. Danışmanlık şirketi Horvath'ın bir anketine göre şirketlerin yaklaşık %60'ı önümüzdeki 6 ay içinde personel azaltmayı planlıyor. Özellikle otomotiv, makina ve inşaat sektöründe önemli istihdam kayıpları yaşanabileceği belirtiliyor. Bazı şirketlerin üretimi Almanya dışına taşıma planları yaptığı da gelen haberler arasında. Gerekçe ise daha düşük maliyetler. Örneğin Porsche'nin Cayenne modelinin üretimini Slovakya'dan Almanya'ya taşıma planı gündemde. Ancak bunun işçilerin ücretlerinde ciddi bir indirimi kabul etmesi şartına bağlandığı öne sürülüyor. Bu durum ücret tartışmalarını da yeniden alevlendirmiş durumda. İşverenler rekabet gücünün korunması gerektiğini savunurken sendikalar bunun ücretleri düşürmeye yönelik bir baskı stratejisi olduğunu belirtiyor. Sanayideki bu belirsizlikler en somut şekilde büyük üretim tesislerinde hissediliyor. Bunların başında ise Volkswagen geliyor. Volkswagen'ın Baumettal tesislerinde çalışanlar şirketin geleceğine dair ciddi endişe içinde. Son dönemde açıklanan tasarruf planları ve yeniden yapılanma adımları çalışanlar arasında belirsizliği artırmış durumda. 43 yıldır fabrikada çalışan Hıdır Budak mevcut durumu geçmiş krizlerden daha ağır olarak tanımlıyor. bazı vardiyaların kaldırılması ve üretim planlarının netleşmemesi çalışanların kaygılarını daha da artırıyor. İşçi temsilcileri ise yönetimi iletişim eksikliği nedeniyle eleştiriyor. Yaklaşık 6000 çalışanın katıldığı toplantının ardından konuşan temsilciler, çalışanların son dönemde şirketten çok basın yoluyla bilgi aldığını ifade ediyor. Anladınız değil mi? Şirketten çok basın yoluyla bilgi. Şirket yönetimi ise yeniden yapılanma sürecine dair daha net bir planın önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtiyor. Ancak çalışanların temel sorusu değişmiyor. Gelecekte ne üreteceğiz ve işimiz devam edecek mi? Almanya'daki ekonomik ve sosyal tartışmaların ardından şimdi gözler Türkiye'ye çevriliyor. NATO zirvesi öncesinde Ankara'da yaşanan gelişmeler siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı açıklamalarda NATO zirvesi öncesi yaşanan gözaltı ve tutuklamaları eleştirdi. Bakırhan, Ankara'nın açık cezaevine çevrildiğini ifade etti. Zirve öncesinde 175 insanın tutuklandığını söyleyen Bakırhan, operasyonların hukuksuz olduğunu savundu. Henüz protesto gerçekleşmeden yapılan gözaltıların demokrasiyle bağdaşmadığını belirtti. Ayrıca NATO zirvesi için yapılan harcamaları da eleştiren Bakırhan, yaklaşık 12 milyar liranın bu organizasyon için ayrıldığını söyledi. NATO'nun askeri politikalarının bölgede gerilimi artırdığını ifade eden Bakırhan, askeri harcamaların yükselmesinin Türkiye'ye ek ekonomik yük getireceğini de dile getirdi. Bültenimizin son haberinde yeniden Almanya'dayız. Bu kez gündem Frankfurt'taki evsizler barınağı krizi. Frankfurt'ta şehrin en büyük evsizler barınağı yangın güvenliği gerekçesiyle aniden kapatıldı. U-Bahn Eschenheimatua istasyonundaki alanın kira sözleşmesi iptal edildi. Şehir yönetimi kısa sürede geçici bir çözüm üretmek zorunda kaldı ve Eschenheimatua'da büyük çadırlar kurarak geçici bir barınma alanı oluşturdu. Ancak bu çözümün ne kadar süreceği belirsiz. Yetkililer kalıcı bir alternatif arandığını belirtirken, özellikle yaz sıcaklarının artması evsizler için durumu daha da zorlaştırıyor. Belediye ve ulaşım şirketi VGF arasında ise sorumluluk tartışması devam ediyor. Bir taraf güvenlik riskini öne sürerken diğer taraf alternatif sunulmadığını ifade ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, 30 Haziran Salı gününün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bugün Almanya'da sosyal yardım sisteminden sanayi tartışmalarına, Volkswagen'daki belirsizlikten, Frankfurt'taki barınma krizine ve Türkiye'deki siyasi gündeme uzanan geniş bir çerçeveyi ele aldık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sağlıkla, huzurla ama mutlaka merakla kalın. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV diğer adıyla FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57-80-65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz UKV

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Bürgergeld tarih oldu. Erfurt'ta AfD parti kongresi öncesi gösteri yasakları açıklandı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da Bürgergeld yardımı tarih oldu. Temmuz itibariyle Bürgergeld'in yerini Grundsicherung yani temel güvence aldı. Hükümet yeni sistemle insanların daha hızlı işe yerleştirilmesini hedefliyor. Bunun için yaptırımlar sertleştirilirken mal varlığı ve kira kontrolleri sertleştiriliyor. Meslek eğitimi yerine hızlı işe yerleştirme öncelik kazanıyor. Ancak sosyal kuruluşlar reformun yoksulluğu artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni sistemde neler değişiyor? Job Center randevularını mazeretsiz kaçıranlar daha hızlı cezalandırılacak. Ağır durumlarda yardım tamamen kesilebilecek. Meslek eğitimi yerine mümkün olan en kısa sürede işe yerleştirme öncelikli olacak. Yardım alanlar niteliklerinin altında olsa bile yasa koyucu tarafından makul kabul edilen işleri kabul etmek zorunda olacak. Mal varlığı ve kira uygunluğu daha erken denetlenecek. Kira desteği de artık sınırlı şekilde karşılanacak. Tagesschau'nun haberinde örnek olarak gösterilen Frankfurtlu 57 yaşındaki eski editör Nicole, sağlık sorunları nedeniyle işini kaybettikten sonra sosyal yardıma başvurmak zorunda kaldığını anlatıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle kira desteğinin azalmasının kendisini zor durumda bırakacağından endişe ediyor. Sosyal yardım kuruluşu FADK bu değişikliklerin evsizliği artırabileceği uyarısında bulunuyor. Sosyal yardım kuruluşu FADK'ya göre yardım alanların %90'ından fazlası çalışmak istiyor. Ancak çocuk bakımı, yuvalarda yer bulunamaması, ulaşım sorunları veya uygun iş bulunamaması gibi yapısal engeller nedeniyle istihdama katılamıyor. Verilere göre Almanya'da her 100 açık iş pozisyonuna karşılık 264 işsiz bulunuyor. Yaklaşık 5,5 milyon sosyal yardım alan insanın büyük bölümü ise çocuk, öğrenci, bakım yükümlüsü ya da düşük ücrette çalışanlardan oluşuyor. Çalışabilecek durumda olan yaklaşık 1 milyon 700 bin insan bulunurken çalışmayı tamamen reddedenlerin sayısı yalnızca 16 bin olarak belirtiliyor. Yanlış anlamadınız, yalnızca 16 bin. Hızlı işe yerleştirme politikasının kişilerin meslek seçme özgürlüğünü ve eğitim hakkını zedelediği eleştirileri yapılıyor. Öte yandan hükümetin reformla beklediği milyarlarca euroluk tasarrufun gerçekleşmeyeceği de kabul edilmiş durumda. Bu nedenle yeni sistemin istihdam gerçekten artırıp artırmayacağı ve sosyal maliyetinin ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Sosyal devletin geleceği ve vatandaşların temel hakları tartışılırken Almanya'da güvenlik politikaları da yeniden sertleşiyor. Eyaletlerin hedefinde bu kez sol hareketler ve indie medya platformu var. Almanya'daki İçişleri Bakanları Konferansı Hamburg'daki bahar toplantısında federal hükümete sol eğilimli internet platformu indie medyanın tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. İMK, Federal İçişleri Bakanlığı'ndan bu yasak için tüm hukuki imkanların değerlendirilmesini ve hükümet içinde bu yönde girişimde bulunulmasını istedi. Neues Deutschland'ın haberine göre İMK son dönemde kritik altyapıya yönelik saldırılar, şiddet içeren protestolar ve uluslararası bağlantıların artması nedeniyle aşırı solun toplum ve demokratik düzen için ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Bakanlar indie medyanın kapatılması için siteye el koyma, hosting sağlayıcılarına silme talimatı, erişim engeli gibi adımların hukuken mümkün olduğunu savunuyor. İçişleri Bakanlığı 2017'de indie medyanın bir alt platformu olan Links un teni yasaklamıştı. Ancak sonraki yıllarda yapılan baskınların bir kısmı mahkemelerce hukuka aykırı bulundu. Birçok dava delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü. Buna rağmen Federal İdare Mahkemesi 2020'de yasağı hukuken geçerli saydı. İMK sol grupların iklim politikası, sosyal adalet ve zorunlu askerlik gibi toplumsal konuları araçsallaştırdığı görüşünde, özellikle gençlerin ve öğrencilerin bu hareketlere çekildiği belirtiliyor. Bu nedenle eyaletler koalisyon anlaşmasında yer alan sol motivasyonlu suçların ve yapıların kararlı biçimde takibi için ulusal bir stratejinin hayata geçirilmesini istiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 2026 sonbaharına kadar şiddet odaklı aşırı sol hakkında güncel bir durum raporu sunması talep edildi. Eyaletler ayrıca sol aktivistlere yönelik seyahat yasaklarının sertleştirilmesi konusunda uzlaştı. Federal polisin bu alanda daha geniş yetkiler alması planlanıyor. Bu tür yasaklar 2000'li yıllardan beri futbol ve G8 protestoları gibi olaylarda uygulanıyordu. İMK, hükümete Avrupa'daki güvenlik kurumlarıyla işbirliğini artırma çağrısı yaptı. Mevcut bilgi paylaşım mekanizmalarının daha yoğun kullanılması isteniyor. Ancak karar metni somut detay içermiyor. Bu durum uzun süredir eleştirilen ve parlamenter denetime kapalı olan PVGT gibi gayri resmi polis ağlarının güçlenebileceği endişesini doğuruyor. İç güvenlik ve gösteri özgürlüğü tartışmaları bununla da sınırlı kalmıyor. Bu hafta sonu Erfurt'ta yapılacak AfD Parti Kongresi öncesinde alınan protesto yasakları da yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Thüringen Eyalet İdare Dairesi hafta sonu Erfurt'ta yapılacak AfD Parti Kongresi öncesinde fuar alanına giden yollar boyunca gösteri ve blokaj eylemlerini yasaklayan bir genelge yayımladı. Karar hem kongre karşıtı protestoları hem de planlanan yol blokajlarını kapsıyor. Genelge Erfurt Messe'ye doğrudan ulaşım yollarının yanı sıra A4 ve A71 otoyollarının bazı bölümlerinde gösterileri yasaklıyor. Polis küçük ve hareketli grupların ani ve spontane eylemlerle kongreye giden yolları kapatmayı planladığına dair istihbarat bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle önceden bildirilmemiş eylemlerin kontrol edilemeyeceği ve yasak kararının orantılı olduğu savunuluyor. Eyalet makamları AfD'nin parti kongresinin anayasal bir iç demokratik süreç olduğunu ve birkaç saatlik bir blokajın bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle kongrenin kesintiye uğramaması gerektiği vurgulanıyor. AfD karşıtı Vida Zetsin ittifakı kararın açıklanmasının ardından yasak bölgeye girmekte kararlı olduklarını duyurdu. İttifak sözcüsü Militafi bu yasak düşecek ya mahkemede iptal olur ya da kimse uymadığı için fiilen geçersiz sayılır. AfD kongresinde sokakta karşı duracağız. Bunu hiçbir yasak engelleyemez dedi. Noyes Donstant'ın haberine göre Noah Sander ise kararın AfD'ye yol açmak için alınmış siyasi bir tercih olduğunu savunarak demokratik hakları kısıtlamak isteyen AfD'dir ama bunu fiilen yapan eyalet idare dairesi oluyor ifadelerini kullandı. Sanda cumartesi günü yasak bölgesinde buluşma çağrısı yaptı. Wiedersetzen genelge yayınlanmadan önce de hafta sonu Un Raumba polis tarafından dağıtılamaz olmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Kışın 15 bin kişiyle blokaj yaptıklarını hatırlatan ittifak yaz aylarında daha büyük bir katılım bekliyor. Polisin bizi dağıtamayacağı kadar büyük bir kitle oluşturacağız. Bu kongre öylece yapılamayacak denildi. Siyasette tartışmalar sürerken dünyanın gündeminde ise sınır tanımayan bir başka kriz var. İklim değişikliği ile ilgili açıklanan son veriler denizlerde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklıklara işaret ediyor. Haziran ayında denizler hiç bu kadar sıcak olmamıştı. Bu Avrupa Birliği'nin iklim izleme programı Kopernikus'a ait. Avrupa Birliği'nin iklim izleme programı Kopernikus'a göre dünya denizleri Haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığa ulaştı. Ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık 21 derece olarak kaydedildi. 21 Haziran'da yapılan ölçümler 2023 ve 2024'teki önceki rekorların da üzerine çıktı. Kopernikus'tan Carlo Buntempo mevcut deniz sıcaklıkları ve yaklaşan El Nino nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni rekorların kırılmasının muhtemel olduğunu söylüyor. El Nino, tropik Pasifik'te Passat rüzgarlarının zayıflamasıyla başlayan ve her 2 ile 7 yılda bir görülen doğal bir iklim olayı. Okyanuslar insan kaynaklı ısınmanın büyük bölümünü emdikleri için dünya ikliminde kritik bir rol oynuyor. Değerli dinleyiciler, böylece bugün Almanya'da yürürlüğe giren yeni temel güvence sistemini, eyaletlerin güvenlik politikasındaki yeni adımları, AfD Parti Kongresi öncesi protesto tartışmalarını ve iklim krizine ilişkin son gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sevgiyle ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.
0: Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
3: İsteyeceğiniz parçalarla dostlarınızı sevindirin. 0561
4: 57 80 65

0: Mesleğe adım adım, meslek hayatına dair tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir program.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Mesleği Adım Adım programına hoş geldiniz. Gerçi yani isim kaldı da fakat programın içerikleri değişti. Güncel konuları işliyoruz. Emeklilik olsun, eğitim olsun veya başka konular. Evet değerli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bizim orada nasılsınız gali diyorlar. Ege bölgesinde özledim ya memleketi. Gerçi sıkça gidip geliyorum ama yine de böyle içimizde böyle bir hasret oluyor. Tüm çalışan vatandaşlarımıza, şu anda iş yerlerinde olanlara kolay gelsin diyorum. Bol kazanç diliyorum. Program esnasında da biraz da eleştirilerim olacak. Bazı kendini patron sananlara diyorum. Çünkü asla patron olamayacaksınız ya. İsterse 100 milyon olsun hesabınızda olamayacaksınız. Kültür yok çünkü.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bugün 1 Temmuz yazın ortasına geldik ve Kassel boşaldı. Kassel'de pek fazla otomobil göremiyoruz. 300'e yakın inşaat varmış, biliyor musunuz Kassel'de şu anda aktif olarak? Ben saymadım ama Kassel'in batısında rahat şöyle bir 50 tane var. Onu söyleyebilirim. Kassel'in doğusunu bilemiyorum. Yani birazcık da tatile gidenlerden dolayı rahatladık. Şu anda tatile gidecek olan vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin. Keyifli vakit geçirmenizi dilerim. Türkiye'de fazla sinir olmayın. Kimseye uymayın. Pahalıdır, mağlıdır demeyin. Burası işte cennet, bilmem ne. Bizim orası cehennem. Çalışıyoruz sabah saat 4'te. Aslında şartlar pek fazla değişik değil. Burada da çalışıyorsunuz, orada da çalışıyorsunuz. Yani bir şekilde elinin emeğini kazanıyorsunuz, alnının terini yiyorsunuz. Ha, burada belki bazı konular işte daha uygun, yaşam şartları biraz daha makul olduğu için babalarımız, annelerimiz bundan 50 sene önce, pardon 60 sene önce buraya gelmişler yani. O da büyük bir şey. Ben kendim 53 yıl oldum buraya geleli. Çocukken geldim, şimdi torunum var. Benden daha büyük olan abilerimiz var. Onlar torununun çocuğunu falan görüyorlar. Seviniyorum onların adına. Yani biz burada aslında bir topluluğuz. Ben burada kesinlikle ayırt etmiyorum. İşte ne bileyim İç Anadolu, Karadeniz. Burada artık hiçbir şey böyle yani hepimiz de bir olduk, bir toplum olduk. Hepimiz birbirimizden bir şeyler öğrendik, aldık, verdik. Kız aldık, kız verdik. Damat aldık, damat verdik diyerek. Biz burada güzel, iyi geçinmemiz gerekiyor. Bugün programımızda emeklilik var. Kısaca ben size emeklilik konusunu anlatmak istiyorum. Burada Türkiye'deki gibi gün sayısı şu bu falan değil de her çalıştığın yıl için emeklilik puanı topluyorsunuz. Ve bir emeklilik puanı dünden itibaren 42 euro emekliliğe eşdeğer. Yani 40 sene çalıştığınızda, diyelim ki 20 yaşında iş hayatına girdiniz. 60 yaşında emekli olunmuyor da yani baz olarak diyelim. 40 sene çalıştığınızda 40 puan alıyorsunuz. 40 puan da işte 42 euro gün puan başına 1600 euroya yakın bir emeklilik parası ediyor. Tabii şimdi diyeceksiniz ki ya yetmez mi etmez. Bugünlerde zaten mektup gelecek size emeklilik kasasından. Çoğunuz aldı ama Temmuz ayı içinde her birey, çalışan birey yani serbest meslekte değil de yani bağımlı çalışan kişilere emeklilik kasasından mektup gelecek. O mektubu iyi analiz edin. Aynı zamanda da emekli olanlara da emeklilik zammından dolayı Temmuz 2026 %4,25 emeklilik zammından dolayı yeni bir emeklilik bordrosu gelecek. Yani bilgi gelecek size ve zamın ücretinin ne kadar olduğunu yani ne kadar yansıdığını emekliliğine göreceksiniz değerli dinleyicilerimiz. Emeklilik sistemi, Alman emeklilik sisteminde Deutsche Rentenversicherung var. Bir de işte Beamtenversicherung var, Knappschaft var. Üç çeşit mi? Bir de Knappschaft ama Knappschaft da kendi arasında yine hem bu madencilerin var, hem gemicilerin var, serbest meslek yapanların var. Farklı farklı var ama sonuçta Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu gibi, SGK gibi en büyük çatı örgüt Deutsche Rentenversicherung, dev gibi bir enstitü. Devlet enstitüsü milyarlarca bir fonu yönetiyor. Fon diyemeyeyim, parayı yönetiyor. Haushalt diyorlar ya Almanlar. Ve buradaki hesaplamada dediğim gibi puan üzerine oluyor. Yani Almanya ortalamasını kazanan bir kişi bir puan alıyor. Almanya ortalaması da ben şimdi tam araştırmadım ama 54 bin euro olması lazım. Biraz sonra internetten tam araştırayım, tam miktarını söyleyeyim ama bu miktarı kazanan kişi bir puan alıyor.
40 bin euro kazanan kişi 0,8 puan alıyor. 60 bin 70 puan alan kişi 1,2-1,4 puan alıyor. Bunlar yıllık miktar ha, unutmayın. Yani yıllık 54 bin, tam miktarını biraz sonra söyleyeceğim, alan kişi 1 puan alıyor. Ömür boyu Almanya ortalamasında çalıştıysan sonuçta 45, 46, 47 puan olmuş oluyor. Yani 45 sene, 46 sene çalışmışlığı olması gerekiyor. Yaş haddi de tutarsa ki 63 yıl emekliliğini artık 63 yaş emekliliğini kaldırmak istiyorlar. Haklı veya haksız bu tartışılır. 65 ve 67 yaşını dolduranlar işte Langzeit Versicherte veya besonders Langzeit Versicherte diye ayırıyorlar bunu. Birinde gelir vergisini alınıyor. Belli bir oranda, öbükünde daha az oranda gelir vergisine para ödemek zorundasınız. Evet, emeklilikler belli bir ücretin üzerinde, belli bir emekliliğin üzerinde buradaki vergi dairesine, vergi bordrosu, vergi Einkommensteuer diyorlar ya, bunu doldurmak zorunda. Zaten dün de son gündü. Düne kadar 2025 Einkommensteuer'ı yapmak zorundaydınız. Yalan değil. Ben vallahi 1-2 ay geciktiriyorum. Ta ki 200 euro ceza keseriz. Mutlaka yap, buradaki olan 400-500 euro'nu al bizden diye rica minnet. Bir de beni tehdit ediyorlarsa, yani oradan 500 euro alacağımız için bize 200 euro ceza verecekler. Aman bizden 500 euro'yu al. Yoksa sana 200 euro ceza yazıyoruz diyorlar. Bürokrasi, Almanya bürokrasisi. Bu Einkommensteuer'ı dolduracaksınız. Aslında dolduması gayet basit. Mutlaka çocuklarınız, hatta torunlarınız veya kendiniz internetten değişik değişik programlar var. Onlardan bir tanesini indirip doldurup verebilirsiniz. Eğer böyle eviniz veya kirada eviniz veya bir iş yeriniz falan olmadığı takdirde normal şartlarda 20 dakikanızı falan alır. Einkommensteuer. Yani bütün ömrünüzde 45 puan topladığınızda, yani Almanya ortalamasını kazandığınız takdirde sizin alacağınız emeklilik 1890 euro brüt. Ve size gelen belgede en üstte, yani emeklilik sigortasından bugün yarın geldi veya gelmiş olan belgenin en üstünde bir miktar var. Şu an eğer iş hayatından ayrılırsanız, yani malulen emekli olursanız alacağınız emeklilik bu diyor. Onun altında da hayat pahalılığı ve enflasyon bazında geçmiş yıllardaki gibi bu devam ederse ileride emekli olduğunuzdaki alacağınız miktar bu. Yani diyelim ki zam %3 devam ederse bu. Ve biraz daha pozitif olarak emeklilik olasıya kadar eğer emeklilik zamları ve hayat şartları %4-5 civarında artarsa alacağınız para bu diyor. Ama iş hayatından direkt ayrılırsanız ve hiçbir zaman bir daha iş hayatına dönmezseniz aktüel alacağınız emeklilik miktarı en altta yazıyor. Şimdi bunu kısaca size anlatmış oldum. Sorusu olanlar, bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Faiz Radio Kassel Opernstraße 2, 3. kattayız. Ve bu emeklilik konuları hakkında bayağı bir kafa yordum. Çünkü kendim de malulen emekli oldum. Trajik bir olaydan dolayı, hastalıktan dolayı. Bu emekliliği de kısaca anlatayım diyeceğim ama çok da fazla konuşursam sizin uykunuz gelir. Dışarıda hava ısındı. O yüzden bir parça dinleyelim. Bundan sonra malulen emekliliği kısaca size anlatayım. Oldu mu? Hadi kendinize iyi bakın. Ne varmış? Yusuf Güney varmış. O da geçenlerde yasaklı maddeyle yakalandı. Hayret bir şey. Zaten uçtuğunu biliyoruz da bu kadar uçtuğunu da tahmin etmedim.

0: Mesleğe adım adım, meslek hayatına dair tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir program.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, dışarıya biraz çıktım. Hava harika ya. Dün gece bayağı bir yağmur yağdı. Bu şekilde devam edebilir yaz aslında. Geceleri yağıyor, gündüzleri günlük güneşlik. Harika, tam da benim arzuladığım bir hava. Yalan değil yani. Biraz nem var ama olsun o kadar da. Evet, emeklilik konusu. Ay Frank. Arkadaşımız. Emeklilik konusu. Malulen emeklilik. Şimdi malulen emeklilik konusunu aslında apayrı bir program işlemek gerekiyor da, fakat size kısaca şunu söyleyeyim. Eğer Almanya'da bir rahatsızlığınız varsa ve bunu uzun bir müddet belgeleyebiliyorsanız. Aha, bir ziyaretçimiz geldi. Hoş geldin. Ne var ne yok? Ben de iyiyim. Oo, çok... Beni düşünmüş değerli dinleyicilerimiz, çikolata getirmiş, Mersi çikolatası. Ben de biraz diyet yapayım dedim ama aslında yarın akşam başlayacaktım. Bu mümkün olmayacak galiba. Evet, işin ciddiyeti şöyle, malulen emeklilik. Eğer bir rahatsızlığınız varsa ve bu doktor tarafından tespit edildiyse ve bunu uzun bir müddet belgeleyebiliyorsanız, Almanya'da her şey belge. Bunu belgeleyebiliyorsunuz ve bu sizi çalışmanızda engelliyorsa, sadece bedensel değil, zihinsel de, yani psikolojik mende sizi engelliyorsa, hastalık, yani çalışma, iş görme,

Bu dilekçeyi doldurmak çok önemli. Aslında sadece 3-4 parça. Fakat orada çok önemli bir soru var. Hastalık babında zaten bir sürü soru var. İşte şu hastalığı nerede tedavi ettiriyorsunuz, ne zamandan beri var, hangi hapları kullanıyorsunuz, bunların hepsini de kendi belgelerinizden çıkarıp aktarmak zorundasınız. Ama bir tane soru var. Bu bir tane soru aslında her şeyden çok önemli. Bu da diyor ki kendinizi ne kadar hasta hissediyorsunuz? Kendi iş göremezliğini saat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kendinizi 2 saat çalışır mı görüyorsunuz? 3 saat çalışır mı görüyorsunuz? 6 saat çalışır mı görüyorsunuz? Yoksa ya 8 saati idare eder mi diye görüyorsunuz diye, yani 0 bis 3 Stunden, 3 bis 6 Stunden, 6 bis 8 Stunden diye bir klasifikasyon var. Burada eğer 0 ile 3 saat arasında kalırsanız tam emekli olabilirsiniz. 3 ile 6 saat olarak değerlendirirseniz kendinizi yarı emekli olursunuz. 6 ile 8 saat de emekli hakkınız olmuyor. Yani bunu bilmenizde çok fayda var. Gerçekten ciddi olarak iş hayatınıza devam edemeyecekseniz, bu da sadece bedensel bir engel değil, psikolojik de bir engel olabilir. Aslında en kötü hastalıklar da zaten psikolojik hastalıklar. Bunu yapın ve şimdi de sizin emekliliğinizin hesabınızı anlatayım. Bunu kimse anlatmaz. İnternete girebilirsiniz. Türkçe zaten yok. Türkçe hay huy YouTube takınlar veya öbür tarafı takınlar. Size bugün veya dün, bugün, yarın gelecek o belgenin üstünde en üstte bir rakam var. Ben size biraz önce anlatmıştım ya. Diyor ki Erwerbsunfähigkeit olduğunda, yani iş görememezlik olduğunda sizin alacağınız emeklilik X miktar diyor. Bu X miktar neden en alttaki miktardan çok daha fazla? Onu da anlatayım size. Her sene puan alıyorsunuz. Biraz önce anlattım. Eğer Almanya ortalamasını kazanıyorsanız 1 puan alıyorsunuz. Şimdi siz iş hayatınızdan diyelim ki 7. ayın biri bugün ayrıldınız ve bugüne kadar her sene ortalama 1 puan topladınız. Ve artık 7. ayın birinden itibaren puan falan toplayamıyorsunuz çünkü emekliye ayrılacaksınız. Yani aslında 0 0 0 0 diye devam etmesi lazım 65 yaşına kadar. Ama Almanya'nın sosyal devlet olmasının en büyük göstergesi bu. Diyor ki siz hastalandığınızda sizin suçunuz yok ki. Eğer çalışsaydınız 65 yaşına kadar geçmişte ne kadar puan topladıysanız o kadar puan toplayacaktınız ve bunu kumülatif olarak 65 yaşına kadar size bu puanları ek olarak veriyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Vallahi bak. Bazen diyoruz ya işte bazı beyinsizler diyor bunlar gavur mevur. Müslümanlık şeysinde sırasında aslında Almanya en üst taraflarda. Yani senin hakkını yemiyor. Diyor ki bu kişi eğer hastalanmasaydı 65 yaşına kadar iş hayatında olacaktı ve her çalıştığı yıl bu puanı alacaktı diyerek hak yemiyor ve 65 yaşına kadar bu puanları sana emekliliğe yatırıyor. Ayrıca çoklarımızda yok ama çoğu çalışanlarda yok ama Betriebsrente veya Werksrente diye bir şirket emekliliği var. Yani şirketten emekli oluyorsunuz. Aslında çoğu diye bir kelime yok değil mi Türk Dil Kurumu'nda? Vallahi ben bir eşime sormam lazım. O çok güzel Türkçe konuşur. Çoğu diye bir kelime var mı ya Adnan ya? Çoğusu. Bir zaman da çoğusu duydum. Çoğu yok ya. Çoğunlukla diyelim. Evet. Büyük bir bölümü, insan vatandaşlarımızın büyük bir bölümü eğer ben erken emekli olursam diyor, bu Betriebsrente benim ta 65 yaşında alabilirim diyerek düşünüyorlar. Yani Betriebsrente'yi erken emekliliğe çıktıklarında aldıklarının haberi bile yok. Kaç tane burada vatandaşımıza ben aydınlattım, dilekçeyi yazdık. Ondan sonra direkt hemen anında Betriebsrente, Werksrente'yi ödemeye başladılar. Çünkü öbür türlü zaten hesap tutmaz. Yani özellikle mesela Volkswagen'de ve Mercedes'te çalışanlar

böyle bu durumlara düştükleri andan itibaren betriebsrente hakları var. Bunu bilmenizde çok önem var. Almanya emekliliği bu şekilde. Çocuk emeklisi, yani annelik emekliliği konusunda da değineceğim ama bir müzikten sonra bakalım ne dinleyelim burada ya. Rafet Erman'ın bir parçası var. Eskiymiş bu parça ama ne dersiniz? Takside belki iyi gider. Hadi görüşmek. Taksi deyince biraz sonra o taksi konusunu konuşacağız.

0: Mesleğe adım adım, meslek hayatına dair tüm soruların cevabını bulabileceğiniz bir program.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, emeklilik konusunu kısaca işledik ama bu erken emeklilik konusunda, pardon, mağlulen emeklilik konusunda bir değil birkaç program işlememiz gerekiyor. Çünkü başvuruların %90'ı reddediliyor. Bu oran ilk etapta zaten Almanya'da her şey reddediliyor biliyorsunuz. Ama bunun da bir uslubu, bir yazış stili, bir dikkat edilecek bazı unsurlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Almanya'da bir yere başvurursanız onların baştan istedikleri prosedürü uygularsanız, hatta fazlasıyla uygularsanız ve elindeki belgeler eksiksizse sizin işiniz de eksiksiz ve şeysiz, kesintisiz ilerliyor. Yani mundgerecht derler Almanlar buna. İşleyen, yani bu konuyu masasının üzerine gelen kişi eksiksiz olarak bütün dosyaları çalışırsa, yani bütün dosyalarla çalışabilirse bunun sonucu daha pozitif oluyor. Bunun dışında tabii ki doktorlar. Burada her belge önemli. Doktora gidince de her konuştuğunuz kelime önemli. Bunu planlayabilirsiniz. Yani doktora gidiyorsunuz ya, nasılsınız bugün dediğinde, aa süperim, affedersiniz fıstık gibiyim derseniz birebir yansıyor oradaki yorumlara ve ileride eğer bir yazılı olarak bir belge istediğinizde bir bakıyorsunuz ki orada diyor ki işte bugün girdi Kazım Bey, hal hatır sordum ve çok iyiyim dedi. Bunların hepsini de emeklilik dilekçesine veriyorsunuz. Tabii ki şöyle doğal bir şey. Kim sorarsa iyiyim, çok şükür diyorsunuz ama bu doktorlarda öyle değil. O soru o soru değil işte. Yani manevi olarak iyi misiniz, kötü müsünüz sormuyor, bedensel olarak soruyor. Ve kronik hastalarımız hiçbir zaman için iyi olamaz. Yani kronik kalp hastası olanlar, belinden rahatsız olanlar, psikolojik rahatsız olanlar, böbrek, kalp neyse, bu hastalıkta olan kişilere doktor eğer sen nasılsın diyorsa burada ben iyiyim demeyin. Ciddiye de almazlar. Neyiniz varsa onu deyin. Ayrıca kendi kendinizin yöneticisi, yani sağlık yöneticisi olun. Haplarınızı ne zaman alıyorsunuz? Hap planlamasını yanınızda bulundurun. Aktüel olsun. Hangi doktorlara ne zaman gittiğinizi yazın bir yere. Niçin gittiğinizi. Bu doktorların verdiği raporlar. Bunların her birisi, inanın ki benim bir dosyam var. Bir değil, artık iki dosya oldu. Hatta üç dosya. Bir tanesi diyalizde kaldı. Kapkalın böyle, bilmiyorum artık 1000 sayfa mıdır nedir? Diyalizden sonra nakil dosyam var. O da yaklaşık bir 600-700 sayfa var. Ve ondan önce hastalık tam olarak ortaya çıkmadan bir dosyam var. Ve bu dosyaları dilekçe verdiğinde, yani erken emeklilik, pardon, malulen emeklilik için dilekçe verdiğinde büyük bir ihtimalle Deutsche Rentenversicherung buradaki Amtsarzt, yani buradaki heyete, doktor heyetine çağırıyorlar ve burada sizi tekrar muayene ediyorlar ve sorular soruyorlar. Ben gittiğimde dosyalarımı götürdüm. İki tane dosyayı götürdüm masasına. Her sorusuna doktorda her tarihte bir cevabım vardı. Ve bu da tabii ki karşıdaki kişinin bu hastalığı senin ciddiye aldığını gösteriyor. Ve kafasında böyle açık sorular olmuyor. Yani bunların hepsini de planlayabiliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz. Gelelim Volkswagen'a. Adnan duydun mu? Volkswagen 100 bin kişi çıkarıyormuş. Palavra mı diyorsun ya?
2: Her ay haber yapıyorum. Bir sorun çok
1: oldu. 30'dan başladı sanki artırma.
2: 28, 30, 50 diyor.
1: Kim daha fazla verir?
2: Kapitülerinde hoşuna gidiyor.
1: Vallahi o ya. Evet evet. Gerçi Kassel fabrikası olarak tehlikede değiliz diyorlar ama dün de yine birisi çıktı dedi ki yok biz de tehlikedeyiz. Ya ben diyorum ki değerli Volkswagen yöneticileri, Kassel Volkswagen demeyeyim de yani Kassel Volkswagen Almanya yöneticileri, biz bunu şöyle yapalım. Siz Alibaba'dan, Trendyol'dan arabanın bütün parçalarını sipariş edin. Artık Çin'de mi üretiliyor, Hindistan'da mı üretiliyor, Pakistan'da mı? Gönderin. Ne bileyim, herhangi bir boş bir alana, orada bu arabaları montaj edelim. Üstüne de bir Volkswagen işareti yapıştıralım. Hiç işçiye gerek yok. Hatta robot çalıştıralım bunları yaptırmak için. Ondan sonra Made in Germany olarak satalım. Ne dersiniz? He? Sizi ülkelalar sizi. Ya Volkswagen'daki yöneticiler var ya Adnan. Volkswagen'daki Volkswagen aslında ırkçı bir şey. Yani ben bunu da burada geri aldım sözümü, tamam. Irkçı değilsiniz. Çok böyle naifsiniz. Çok insancılsınız. Maşallah 40 bin kere. Sen Volkswagen'da hiçbir yabancı yönetici gördün mü? Ben genelde şey diyordum. Sarı saçlı, mavi gözlü. Bu şeyin şarkısı değil ama. En az 1.90 boyu var. Ayakkabı boyları da en azından 45-48. Gerçekten bak. Yöneticilere bak. Hepsi de aynı tip. Sanki aynı kalıptan çıkma. Ben hatta sendikayı da o zaman demiştim. Nedir bu? Yönetici seviyesinde niye hiç yabancı yok? Şimdi vardır belki şeyden, Slovakya'dan, şuradan, buradan ama onlar da aynı kafa. Yok değil mi? Gerçi Volkswagen Wolfsburg'da ta 30 sene önce Meister vardı, Türk Meister. Ama Meister yine o kadar yönetici bir seviye pozisyon değil. Ona bakarsan bizim burada kulakları çınlayan Muharrem vardı, Mustafa vardı. Onlar Meister'di. Şu anda Meister'im diyen bir sürü çalışan var ama onlar gerçekten Meister'lik görevini görüyorlar mı yoksa Vertretung yapıyorlar? Çünkü Vertret böyle bazen soruyorsun, ben Meister'im diyor. Abicim sen Meister'sin. Ernannt oder Vertretung, Vertretung diyor. O zaman sen Meister değilsin. Vertreter değil mi? Onlar da işlerini tabii iyi yapmaya çalışıyorlar. Belki ileride gerçekten Meister olurum diye. Ama bu şirketin kendi içinde böyle bir farklılık var mı? Wolfsburg'da 30 sene önce olan şey burada daha böyle 5-10 sene önce oldu. Böyle bir şey var da ben de takip ettim de artık pek de umurumda değil. Ama Volkswagen burada tabii ki en büyük işveren olduğu için bizi de ilgilendiriyor bu konular. 100 bin kişi çıkarıyoruz derse, yani büyük bir ihtimalle bu 100 bin kişinin çoğu diyorum ben sürekli ya, büyük bir bölümünü şeyden dolayı çıkaracaklar. Emeklilik, Altersteilzeit. Gerçi yeni kanuna göre, yani yeni Beyaz'ın uygulamak istediği şeye göre Altersteilzeit'i kaldırmak istiyorlar da nasıl kaldıracaklar ben de anlamadım. Bu da bizim Mert beyefendinin, BlackRock beyefendinin tekliflerinden bir tanesi. Bu arada mini joblar kalkacakmış, haberiniz olsun. Yani mini joblarda çalışanlar artık sigortalı olacakmış. Çok geç alınmış bir karar bana göre. Çünkü bu konular üzerinde o kadar çok üçkağıtçılık yapıldı ki özellikle kendini patron denilen bizim vatandaşlarımız. Yok sene mini job yapalım. Yok bilmem ne yapalım. Ben bir şey soracağım ya. Mini job ile midi job'un arasındaki farkı bilmeyen birisine patron denilir mi? Birisi 603 oraya kadar mini job ve pauşal emeklilik kasasına knapşafta para yatırıyorsun ama Krankenkasse'ye, herhangi bir Krankenkasse'ye, Arbeitslosen'a bilmem neye, emekliliğe yatırılıyor pavşal ama ne işsizlik kasasına ne de hastalık kasasına para yatırılmıyor. 604 Euro'dan itibaren Mi di. Bak D. Diyarbakır'ın D'sinden ha. İyi dinle patron. Benim patronum değilsin de. Mi di. Joblar 604 euro. Ve burada sosyal vergilerin, yani sosyal abgabelerin yarısını sen taşıyorsun. Yarısını işçi, yarısını sen taşıyorsun. Bunu ben mi anlatacağım size ya? Yani bir hukuk müşaviriniz vardır. Steuerberater diyorlar ya. Bari ona bir sor. Vallahi şimdi zenginsiniz. Tabii zenginlik, yani ne diyeyim, herkes de farklı yorumlanır da ben manevi zenginim. Bazı insanlar da maddi zengin. Bence maddi zenginliğin belli bir sınırı var. Bir saniye.
3: İçime seni çekerim ah, içime seni çekerim ah, içime seni çekerim.

Değerli dinleyicilerimiz, eşim arayınca tabii ki canlı yayını bile durdururuz vallahi. Aşkım, seni seviyorum. Yani MIDI joblarda 604 eurodan itibaren ve yarısını sen ödüyorsun, yarısını çalışan ödüyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir de bu işlerde nedense böyle hep böyle aksaklıklar yapılıyor. Sadece ücretleri artırılıyor, indiriliyor, artırılıyor, indiriliyor. Yahu neden bir dost doğru bir iş yapılmıyor? Ben onu anlamıyorum. Neden ya? Biz neden Almanlara daha çok güveniyoruz bu konuda? Söyler misiniz? Bu arada sadece belli bir branşlar değil, tüm branşlarda, inşaattan tut hizmet sektörüne kadar her yerde böyleyiz. Niye ya? Bakın, bizim beğenmediğimiz Yahudiler var. Vallahi adamlar o kadar bir temiz çalışıyorlar ki. O yüzden de insanlar güveniyor ona. Onlara. Adamlar sadece burada Almanya'da bilmiyorum 30 bin kişi midir nedir ama büyük bir sektöre, büyük bir etkinlikleri var. Biz ise burada 3 milyonuz ama böyle ufak hesaplar yapa yapa bize güven gitti. Bir zamanlar burada bir tane büyük vardı, biliyor musunuz? Sigortacı mıydı, neydi? Şimdi Türkiye'de buraya gelemiyor. O da uçuyordu sokaklarda Ferrari'lerle, Lamborghini'lerle. Ondan sonra milyonlar, Kassel'in en büyük binasını dikeceğim diye. Yürüyüşü bile değişikti böyle. Birden zenginlik zehirleme getirdi bunda. Oysa beyefendi işçilerini şirket olarak gösteriyor ve sosyal giderlerin hiçbirisini ödemiyor. Halbuki tek yönlü bağımlılık olan, yani şimdi belki bilmeyenler vardır yine, tek yönlü bağımlılık üreten işler bağımsız çalışma değil. Yani serbest çalışma değil, adı üzerine. Yani Selbstständigkeit olmuyor. Tam tersine Schein Selbstständigkeit. Göstermelik bağımlılık oluyor. Göstermelik bağımsızlık çalışma oluyor. Ve en sonunda ne oldu? Sosyal sigortalar bunu kıskaça aldılar. Bir de iflas gecikmeden dolayı bir mahkemeye gitti. Ondan gitti. Elindeki Ferrari, Merer zaten hepsi kiralıkmış da biliyorduk zaten kiralık olduğunu. Ama biz böyleyiz. Neden böyleyiz ya? Neden? Yani hava atmaya falan gerek var mı? Dost doğru iş yapan adam her zaman, insan, kadın neyse, her zaman kazanır. Bunu bilmeleri gerekiyor. Ama 30-40 seneden beri böyle ya, işte ben para kazanamıyorum, sadece ücretini düşüreyim. Ya 13 euro sadece ücreti olur mu? Bir Allah aşkına bir söyle bana ya. 13 euroyu sen çalışır mısın? Söyle bana ya. Yani çalışıyorlar, ihtiyaçları var. Ama bence bu sömürü. Ne demişler? Bizim dinimizde de var bu. İşçinin sırtındaki ter soğumadan hakkını ver diyorlar, değil mi? Madem böyle AKP %72, değil mi Kassel'de? %72 ya. Ben hala utanıyorum bundan. Ama burada bu şekilde çalışan bizim Türk vatandaşlarımızın şirketleri var. Ben dediğim gibi iş adamı olarak görmüyorum bunları. Düzgün çalışanlara saygım sonsuz. Onlar zaten kendi alanlarında başarılı, kendi isimlerini de ettiler. Kassel ve çevresinde de tanınan kişiler. Onlara lafım yok ama böyle bizde abidik gubidik işler derler. Böyle işlerle hala devam edenlere bırakın bu işleri ya, bırakın. Ben zenginim menginim de demeyin. Siz belki başkalarına böyle hava atabilirsiniz ama bilen sizi biliyor. Çünkü biz burada küçücük bir kasabayız ya. 12, 13, 14 bin kişi çalışıyor, eman duruyor burada. Herkes herkesi bir şekilde tanıyor.

0: Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB, yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bir duyurumuz var. Çok önemli bir duyuru. Özellikle bahçesi olanlar ve yanında kenarında dere falan olanlar. Kassel Belediyesi bölgede haftalardır süren kuraklık ve düşen su seviyeleriyle nedeniyle şehirdeki tüm derelerden izin gerektirmeyen su alımını yasakladı. Kış aylarında yaşanan yağış eksikliği ve son haftalardaki yüksek sıcaklıklar dere ve akarsularda su seviyelerinin kritik düzeye inmesine ve su sıcaklıklarının artmasına yol açtı. Bu durum, oksijen seviyelerinin düşmesi nedeniyle balıklar ve diğer su canlıları için ciddi tehdit oluşturuyor. Yasak 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak ve kova, bidon, sulama kabı gibi araçlarla su çekmeyi kapsıyor. İhlaller, yani bu yasağa karşı geldiğinizde sıkı durun, 100 bin euroya kadar para cezasına sebep olacak. Su kullanım iznine dayanan işlemler ile Fulda Nehri'nden su alma ise hala mümkün. Yani bu özel bir izne tabi. Burada bu mümkünmüş ama sakın ha sakın ya bahçem dereden suyu alayım da bahçemi sulayayım derseniz yemin ederim 100 bin euroya ömrünüzün sonuna kadar bu tarlayı ekseniz o parayı çıkaramazsınız domates ve biberle. Yani amanin, aman deyin derler bizde. Evet değerli dinleyicilerimiz, radyo programımızı devam ediyoruz. Tekrar ben haberleri tekrarlamak istiyorum. Tekrar haberleri tekrarlamak istiyorum. Evet, canlı yayın böyle oluyor işte.
0: Bürgergeld tarih oldu. Erfurt'ta AfD parti kongresi öncesi gösteri yasakları açıklandı.
2: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
3: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
2: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da Bürgergeld yardımı tarih oldu. Temmuz itibariyle Bürgergeld'in yerini Grundsicherung, yani temel güvence aldı. Hükümet yeni sistemle insanların daha hızlı işe yerleştirilmesini hedefliyor. Bunun için yaptırımlar sertleştirilirken mal varlığı ve kira kontrolleri sertleştiriliyor. Meslek eğitimi yerine hızlı işe yerleştirme öncelik kazanıyor. Ancak sosyal kuruluşlar reformun yoksulluğu artırabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni sistemde neler değişiyor? Job Center randevularını mazeretsiz kaçıranlar daha hızlı cezalandırılacak. Ağır durumlarda yardım tamamen kesilebilecek. Meslek eğitimi yerine mümkün olan en kısa sürede işe yerleştirme öncelikli olacak. Yardım alanlar niteliklerinin altında olsa bile yasa koyucu tarafından makul kabul edilen işleri kabul etmek zorunda olacak. Mal varlığı ve kira uygunluğu daha erken denetlenecek. Kira desteği de artık sınırlı şekilde karşılanacak. Tagesschau'nun haberinde örnek olarak gösterilen Frankfurtlu 57 yaşındaki eski editör Nicole, sağlık sorunları nedeniyle işini kaybettikten sonra sosyal yardıma başvurmak zorunda kaldığını anlatıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle kira desteğinin azalmasının kendisini zor durumda bırakacağından endişe ediyor. Sosyal yardım kuruluşu FADK bu değişikliklerin evsizliği artırabileceği uyarısında bulunuyor. Sosyal yardım kuruluşu FAODK'ya göre yardım alanların %90'ından fazlası çalışmak istiyor. Ancak çocuk bakımı, yuvalarda yer bulunamaması, ulaşım sorunları veya uygun iş bulunamaması gibi yapısal engeller nedeniyle istihdama katılamıyor. Verilere göre Almanya'da her 100 açık iş pozisyonuna karşılık 264 işsiz bulunuyor. Yaklaşık 5,5 milyon sosyal yardım alan insanın büyük bölümü ise çocuk, öğrenci, bakım yükümlüsü ya da düşük ücrette çalışanlardan oluşuyor. Çalışabilecek durumda olan yaklaşık 1 milyon 700 bin insan bulunurken çalışmayı tamamen reddedenlerin sayısı yalnızca 16 bin olarak belirtiliyor. Yanlış anlamadınız, yalnızca 16 bin. Hızlı işe yerleştirme politikasının kişilerin meslek seçme özgürlüğünü ve eğitim hakkını zedelediği eleştirileri yapılıyor. Öte yandan hükümetin reformla beklediği milyarlarca euroluk tasarrufun gerçekleşmeyeceği de kabul edilmiş durumda. Bu nedenle yeni sistemin istihdam gerçekten artırıp artırmayacağı ve sosyal maliyetinin ne olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Sosyal devletin geleceği ve vatandaşların temel hakları tartışılırken Almanya'da güvenlik politikaları da yeniden sertleşiyor. Eyaletlerin hedefinde bu kez sol hareketler ve indi medya platformu var. Almanya'daki İçişleri Bakanları Konferansı Hamburg'daki bahar toplantısında federal hükümete sol eğilimli internet platformu indi medyanın tamamen yasaklanması çağrısında bulundu. İMK, Federal İçişleri Bakanlığı'ndan bu yasak için tüm hukuki imkanların değerlendirilmesini ve hükümet içinde bu yönde girişimde bulunulmasını istedi. Neues Deutschland'ın haberine göre İMK son dönemde kritik altyapıya yönelik saldırılar, şiddet içeren protestolar ve uluslararası bağlantıların artması nedeniyle aşırı solun toplum ve demokratik düzen için ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor. Bakanlar Indymedia'nın kapatılması için siteye el koyma, hosting sağlayıcılarına silme talimatı, erişim engeli gibi adımların hukuken mümkün olduğunu savunuyor. İçişleri Bakanlığı 2017'de Indymedia'nın bir alt platformu olan Links Unten'i yasaklamıştı. Ancak sonraki yıllarda yapılan baskınların bir kısmı mahkemelerce hukuka aykırı bulundu. Birçok dava delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü. Buna rağmen Federal İdare Mahkemesi 2020'de yasağı hukuken geçerli saydı. İMK sol grupların iklim politikası, sosyal adalet ve zorunlu askerlik gibi toplumsal konuları araçsallaştırdığı görüşünde, özellikle gençlerin ve öğrencilerin bu hareketlere çekildiği belirtiliyor. Bu nedenle eyaletler koalisyon anlaşmasında yer alan sol motivasyonlu suçların ve yapıların kararlı biçimde takibi için ulusal bir stratejinin hayata geçirilmesini istiyor. İçişleri Bakanlığı'nın 2026 sonbaharına kadar şiddet odaklı aşırı sol hakkında güncel bir durum raporu sunması talep edildi. Eyaletler ayrıca sol aktivistlere yönelik seyahat yasaklarının sertleştirilmesi konusunda uzlaştı. Federal polisin bu alanda daha geniş yetkiler alması planlanıyor. Bu tür yasaklar 2000'li yıllardan beri futbol ve G8 protestoları gibi olaylarda uygulanıyordu. İMK hükümete Avrupa'daki güvenlik kurumlarıyla işbirliğini artırma çağrısı yaptı. Mevcut bilgi paylaşım mekanizmalarının daha yoğun kullanılması isteniyor. Ancak karar metni somut detay içermiyor. Bu durum uzun süredir eleştirilen ve parlamenter denetime kapalı olan PVGT gibi gayri resmi polis ağlarının güçlenebileceği endişesini doğuruyor. İç güvenlik ve gösteri özgürlüğü tartışmaları bununla da sınırlı kalmıyor. Bu hafta sonu Erfurt'ta yapılacak AfD Parti Kongresi öncesinde alınan protesto yasakları da yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi. Thüringen Eyalet İdare Dairesi hafta sonu Erfurt'ta yapılacak AfD Parti Kongresi öncesinde fuar alanına giden yollar boyunca gösteri ve blokaj eylemlerini yasaklayan bir genelge yayımladı. Karar hem kongre karşıtı protestoları hem de planlanan yol blokajlarını kapsıyor. Genelge Erfurt Messe'ye doğrudan ulaşım yollarının yanı sıra A4 ve A71 otoyollarının bazı bölümlerinde gösterileri yasaklıyor. Polis küçük ve hareketli grupların ani ve spontane eylemlerle kongreye giden yolları kapatmayı planladığına dair istihbarat bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle önceden bildirilmemiş eylemlerin kontrol edilemeyeceği ve yasak kararının orantılı olduğu savunuluyor. Eyalet makamları AFD'nin parti kongresinin anayasal bir iç demokratik süreç olduğunu ve birkaç saatlik bir blokajın bile ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle kongrenin kesintiye uğramaması gerektiği vurgulanıyor. AFD karşıtı Vida Zetsin ittifakı kararın açıklanmasının ardından yasak bölgeye girmekte kararlı olduklarını duyurdu. İttifak sözcüsü Militafi, bu yasak düşecek, ya mahkemede iptal olur ya da kimse uymadığı için fiilen geçersiz sayılır. AFD kongresinde sokakta karşı duracağız. Bunu hiçbir yasak engelleyemez dedi. Neues Deutschland'ın haberine göre Noah Sander ise kararın AFD'ye yol açmak için alınmış siyasi bir tercih olduğunu savunarak demokratik hakları kısıtlamak isteyen AFD'dir ama bunu fiilen yapan eyalet idare dairesi oluyor ifadelerini kullandı. Sander cumartesi günü yasak bölgesinde buluşma çağrısı yaptı. Wiedersetzen genelge yayınlanmadan önce de hafta sonu Unraumba polis tarafından dağıtılamaz olmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Kışın 15 bin kişiyle blokaj yaptıklarını hatırlatan ittifak yaz aylarında daha büyük bir katılım bekliyor. Polisin bizi dağıtamayacağı kadar büyük bir kitle oluşturacağız. Bu kongre öylece yapılamayacak denildi. Siyasette tartışmalar sürerken dünyanın gündeminde ise sınır tanımayan bir başka kriz var. İklim değişikliği ile ilgili açıklanan son veriler denizlerde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklıklara işaret ediyor. Haziran ayında denizler hiç bu kadar sıcak olmamıştı. Bu Avrupa Birliği'nin iklim izleme programı Copernicus'a ait. Avrupa Birliği'nin iklim izleme programı Copernicus'a göre dünya denizleri Haziran ayında şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığa ulaştı. Ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık 21 derece olarak kaydedildi. 21 Haziran'da yapılan ölçümler 2023 ve 2024'teki önceki rekorların da üzerine çıktı. Copernicus'tan Carlo Buntempo, mevcut deniz sıcaklıkları ve yaklaşan El Nino nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni rekorların kırılmasının muhtemel olduğunu söylüyor. El Nino, tropik Pasifik'te Passat rüzgarlarının zayıflamasıyla başlayan ve her 2 ile 7 yılda bir görülen doğal bir iklim olayı. Okyanuslar insan kaynaklı ısınmanın büyük bölümünü emdikleri için dünya ikliminde kritik bir rol oynuyor. Değerli izleyiciler, böylece bugün Almanya'da yürürlüğe giren yeni temel güvence sistemini, eyaletlerin güvenlik politikasındaki yeni adımları, AfD Parti Kongresi öncesi protesto tartışmalarını ve iklim krizine ilişkin son gelişmeleri aktardık. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar sevgiyle ama mutlaka merakla kalın.
3: Radyo Kassel.
2: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissettiniz?

Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in 27 yılı aşkın süredir kullandığı 105,8 MHz FM frekansı Temmuz ayı başında kapatılacak. Bu kararın ardından Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB, yani dijital radyodan, internet canlı yayınından ve cep telefonuyla dinlenebilecek. Daha geniş bilgi için radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, radyomuzun 57 80 65 numaralı telefonunu arayabilirsiniz.

0: Ve değerli dinleyicilerimiz, Tarat abimle şöyle bir ufak bir tıkırdayalım. Abi nasılsın?
1: Kazımcığım teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum ya.
0: Türkiye haberlerini hiç izliyor musun?
1: Benim Türkiye haberlerini izleyebileceğim televizyonum yok.
0: Nasıl yok televizyonun ya?
1: Hayır, benim televizyonda yok Türkiye haberleri.
0: Senin televizyonunda yok.
1: Evet.
0: İnternetin var ama.
1: İnternetten tabii izliyorum, bakıyorum işte biraz önce sana ulaştırdığım haber işte
0: evet,
1: internetten.
0: Vahşet.
1: Ya evet.
0: Abi sen ne düşünüyorsun bu konuda? CHP bir operasyon sonrasında paramparça oldu. İnsanların bir ümidi vardı muhalefet partisi diye iktidara yürüyor dedik. Fakat şu anda kafalarda, aklımızda bir travma oluştu. Ve kafalarda bin bir türlü soru oluştu. Hatta şu an biraz önce bana sordular işte siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Yani taraf olarak. Yani ben taraf bile belirtemiyorum. Bir Kılıçdaroğlu'cular var, bir Özgürcüler var. Arada bir başka birileri de vardır belki, bilemiyorum. Biliyorsun ben o buradaki derneğin yönetimindeydim de bir ara.
1: Evet.
0: Çok sevdiğim arkadaşlarım ama Türkiye'deki bu gelişmeler insanı çok çok rahatsız ediyor, huzursuz ediyor.
1: Ya şimdi mutlaka ben genellikle rahatsız olmuyorum çünkü Türkiye'deki iktidarın seçiminde oy kullanmadım ben.
0: Evet, ha o konuda.
1: Şimdi burada işte seçimlerde oy kullanıp arkasından işte biraz böyle gözyaşı dökmek bana biraz böyle timsah gözyaşı gibi geliyor.
0: Evet.
1: Evet, ben Türkiye için oy kullanılmasına karşıyım. Çünkü o ülkede yaşamıyoruz biz. Tamam, tatile gidiyoruz vesaire, annemiz, babamız, hısımız, akrabamız var ama biz işte yapmış olduğumuz seçimden sonra iktidara gelecek olan yapının uygulayacağı ağır bir politika bize dokunmuyor. Çünkü biz buradayız. Türkiye'deki insanların başına bela sarmış oluyoruz.
0: Uzaktan seyrediyoruz.
1: Evet. Onun için pek fazla üzülmedim çünkü benim için sürpriz olmadı.
0: Gerçekten mi?
1: Hayır, benim için sürpriz olmadı.
0: Yani böyle bir şey bekliyor muydun?
1: Bekleme değil. Yani çünkü politikada olmaz diye bir şey yok.
0: Ha, o konuda diyorsun. Hı, o açıdan.
1: Evet, ama tabii birçok insan belki bazı şeyleri daha rahat anlar. Örneğin kişilerin değişmesiyle maalesef yaşam şartları, yani iktidar açısından söylüyorum, değişmiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Türkiye'de yahut da Türkçe'de devlet aklı deniliyor. Bir diğerinde devlet politikası deniliyor. Çünkü devlet politikasına karşı hiçbir partinin politika üretmesi mümkün değil.
0: İyi de bu devlet kim? Bana izah eder misin?
1: Devlet kim mi? İşte
0: kim?
1: Trump.
0: Erdoğan mı?
1: Hayır hayır. Erdoğan değil. Trump.
0: Hmm.
1: Şimdi devlet bunlar. İşte Trump'ın Türkiye'deki temsilcileri, büyük şirketlerin, konsernlerin Türkiye müessirlikleri vesaireleri. Devlet bunlar. Yani
0: diş mihraklar.
1: Şirketler. Evet.
0: Diş mihraklar mı diyorsun?
1: Ya dış mihrak değil. Şirketler.
0: Şirketler.
1: Evet.
0: O global onun, çalışan
1: tabii,
0: şirketler.
1: Tabii onun ayağına basacak hiçbir şey yapamazsın. Onun ayağına basarsan işte yarın işte bir suikaste gidersin. Ne oldu? Trafik kazası oldu derler. Bilmem ne falan falan.
0: Ya, o kadara da gerek yok. Yani ya, öyle suikasttan falan

0: gecide duvarlarda Marlboro reklamları falan vardı.
1: Evet.
0: Böyle bir dikkatimizi çekerdi.
1: Evet.
0: Şimdi işte Türkiye kalkındı açıklamaları yapılırken bu karşı taraftaki havalanın adı neydi?
1: Sabiha Gökçen.
0: Ha, Sabiha Gökçen'den otobüse bindim. Bakıyorum nerelerde ne var diye otobüste.
1: Evet.
0: Ya bir tane Türk markası görebildim şeye Kadıköy'e gelinceye kadar. Hepsi yabancı marka.
1: Şu an daha farklı. Şu an hiç yok.
0: Yani tabii burada şunu söylemek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın bu iş. Yani Türkiye'de işte dış güçler tarafından organize edilen şirketler falan diye anlaşılmasın. Devlet idaresi her zaman şirketlerin elindedir. Politikacılar onların müdürüdür, genel müdürüdür.
1: Lobicilik değil mi bu?
0: Hayır, lobicilik değil. Çünkü sen bir sistemin müdürlüğüsün. Başbakan işte evet. Sistemin genel müdürüdür.
1: Evet.
0: Bakanlar sistemin müdürüdür. İşte diğerleri meclisteki görevliler de çıkarılacak yasalarda evet hayırı kullanacak olan insanlardır. Ama bunların her biri ülkede devletin, anayasanın belirlediği yasalarla kurulan partilerdir bunlar. Sen orada zaten işte muhalefettir, bilmem nedir. Bunların her bir tanesi bana göre insanları biraz böyle kandırmaya yönelik.
1: Peki abi sen anayasanın gücüne inanıyor musun hala?
0: Anayasanın gücü senin gücüne bağlı abi. Anayasanın gücü senin gücüne bağlı. Nereye gidersen git, Almanya'da da bak AfD şimdi kongre yapacak. Almanya'da toplantılar yasaklandı. Protesto gösterileri yasaklandı. Yani ondan sonra şeyde var, neydi onun adı? Avrupa Birliği'nde gördük bunu. Neydi şu anlaşma? Latin Amerika ülkelerine mal ihraç edeceği daha
1: iyi. Mercosur.
0: Ha, yani Mercosur anlaşması. Şimdi Avrupa Parlamentosu bunu onaylamadı ama yasa yürürlükte.
1: Bu nasıl oldu? Ben onu hiç anlamadım.
0: Evet. Dediler ki kardeşim mahkeme karar versin buna adil mi değil mi diye.
1: Evet.
0: Daha mahkeme karar falan vermedi. Meclis de onaylamadı. Bak Mercosur anlaşması sürüyor.
1: Almanya meclisinden onay almadı mı Mercosur anlaşması?
0: Anlaşmadı, hayır, olmadı. Avrupa Parlamentosu onaylamadı onu. Yani yasaların ne işe yaradığını anlatmaya çalışıyorum. Yani yasalar
1: sistemi döndürmek için, çevirmek
0: evet,
1: için.
0: Evet, budur. İşte Amerika'da biliyorsun yurt dışına ilişkin Trump'ın almış olduğu kararlar, işte vergiler.
1: Gümrükler.
0: İşte gümrük vergileri ne oldu? En yüksek mahkeme iptal etti. Evet. Ama halen sürüyor. Adam tehdit ediyor Avrupa'yı, işte dünyayı. Sana bunu zama koyayım, bunu koyarım diye. Yani burada anayasa güç dengeleri belirliyor. Anayasadaki yasaların uygulanılığını evet. Yahut uygulanılmayacağını.
1: Şimdi gelelim yine CHP'ye. Bunun sonu nereye varır ya? Şimdi Özgür Özel'in CHP'si diyeyim. Çoğu insanlar için bir umut kaynağıydı. Herkes için yani tünelin içinde bir ışık görmüştü. Ve gerçekten de böyle baktığında ben memlekete gittiğimde sıkça gidiyorum biliyorsun. İnsanlarda böyle ya galiba bir şeyler değişecek diye bir umut vardı. İnan ki vardı. Şimdi bu ne oldu? Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Vatandaş nasıl değerlendirir? Ben Türkiye'de sordum. Bana dediler ki artık iktidar asla değişmez. Bizim umudumuz vardı, bizim umudumuz gitti.
0: Şimdi tabii Türkiye'deki insanların görüşleri bu. Anlayabildiğimiz kadarıyla işte sen de söylüyorsun Türkiye'ye gittiğimde böyle duydum diyorsun. Şimdi bu bir şeylerin değişeceğine dair umudu bir iktidar partisine bağladığınız zaman bu tür sonuçlarla karşılaşmaya hazır olmanız gerekiyor. Bu da Türkiye'deki insanların bir muhalefet partisinin işte anayasanın emrettiği şekilde kurulmuş olan partilerin politikasıyla değişebileceğini anlamamış olmasını gösteriyor bana göre. İşte dedik ya yani partiler buna ilişkin hatta bir anekdot bile vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sosyalist Parti den aday olan bir kişi zenginlerle yapılan bir toplantıda yaptığı konuşmada işte iktidara yürüyoruz falan diyor. İşte orada bir şirket yöneticisi kalkıyor diyor ki tamam meclise girebilirsiniz. Herkes girer meclise. Peki iktidara alabilir misiniz?
1: Ha onu ben meşhur lafını biliyorum.
0: Ha, bu evet. Çok önemli bir şeydir. Yani meclise girmek de bu işler çözülmüyor.

0: gelmiyor. Burada hatta bayanın bir tanesi gelmişti. Burada bir mimar arkadaşın annesi, işte bak Talat gördün mü, bak işte, işte İstanbul'u değiştirdik falan demişti. Dedim ki peki Erdoğan buradaki görevlileri görevden aldı.
1: Evet.
0: Peki o zaman ne yapacaksınız dedim.
1: Ki oldu.
0: Çıkar mısın dedim sokağa.
1: Ki oldu.
0: Çıkamam dedi. Dedim o zaman boşuna konuşuyorsun. Boş böyle.
1: Sen
0: örgütlü olmadan hiçbir şey yapamazsın. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bu programa başlamadan önce dedin ya 26 yılda AKP devletleşti veya tabii. Devlet AKP'leşti.
0: Okey.
1: Bir iktidar değiştiğinde ya da sistem demek lazım artık buna. Ben AKP'ye iktidar demiyorum. Bir sistem.
0: Yok.
1: Bu sistem bütün devletin çarklarına yerleşti. Bu durum değiştiğinde ki görünmüyor yani CHP veya herhangi bir muhalefet partisi artık sanki ortada yokmuş gibi bin parçaya bölündü. Bu değiştiğinde tekrar ne kadar sürer bu ülkeyi tekrar anayasal bazda güçler ayrılığı bazında tekrar ayağa kaldırmak?
0: En az 10-15 sene sürer. Şimdi biz Avrupa'da yani daha doğrusu Almanya'da yaşadığımız için Almanya tarihinden öğrendiklerimiz var. Sen Almanca olarak tarihi takip ediyorsun. İşte 1945 senesinde Almanya savaşı kaybettiğinde işte artık devletin yeniden organizesi gerekiyordu. İşte bu süreçte ne oldu? Devletin nasıl organize edileceğini bilen kimlerdi? Hitler'in adamlarıydı. Ne? İstihbarat teşkilatını onlar kurdular. Polis teşkilatını onlar kurdular. İşte ne bileyim hukuk teşkilatını onlar kurdular. İşte Almanya'da adamlar cumhurbaşkanı oldu.
1: Evet.
0: İşte kimisi bakan oldu.
1: Ya
0: şimdi bütün bunları gözümüzün önüne aldığımızda yani bir partinin iktidara gelmesiyle bir sorun çözülmüyor. İnsanların bunu kavraması gerekiyor. Çünkü sen bu kadar hakimi, bu kadar işte hukukçuyu, bu kadar bilmem neyin nereye atacaksın, kimi getireceksin onun yerine? Türkiye'de diyelim ki neydi adamın adı? Cumhuriyet Partisi'nde
1: Özgür Özel.
0: Özgür Özel. Yani geldi bu adam, ne yapacak? Bu kadar insan nereye atacak? Onun yerine eski kimi koyacak?
1: Eski sistemde devam edecek bir müddet.
0: Zaten işin bir tehlikeli boyutu daha vardır tabii. Nedir bu tehlikeli boyut? Şimdi Erdoğan döneminde yaşanan yasaklara baktığımızda tepki gösteriyoruz değil mi? Hı. Şimdi Özgür Özel geldi iktidara. Niye? Çünkü verdiği sözlerle geldi. İşte demokrasi getireceğim, insan hakları, özgürlük falan dedi. Fakat ekonomi öyle bir günde değiştirilebilecek bir şey değil.
1: Yarın bir tanker gibi ekonomi.
0: Yarın insanlar onun verdiği sözden yola çıkarak sokağa çıkmak isteyecek. Bunun sınırı aşıldığı zaman o da aynen Erdoğan'ın yaptığı gibi müdahale edecek polis gücüyle, asker gücüyle.
1: Evet.
0: Bu da ne demektir? Arkadaşım, maalesef bu işler insanların beklediği gibi olmuyor. Ne yapacak o zaman Özgür Özel? Diyecek bize yasaların verdiği yetkileri kullanıyoruz. Zaten o yasaların verdiği yetkiler olarak adlandırdığın şeye karşı olduğun için sen iktidara geldin aslında. Ama insanlar tabii bunu anlayamayacak. Onun için o da bu sefer insanlara baskı uygulayacak.
1: Türkiye'de ne kadar parti üyesi var biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: AKP'nin ne kadar parti üyesi var? Tahmin et bakalım.
0: Vardır 2 milyon büyük bir ihtimalle.
1: 12 milyon üyesi var.
0: Ha, tamam işte.
1: Almanya'da CDU'nun üyesi sayısını biliyor musun?
0: 350 bin falan galiba. Düştü. 400-500 bindi.
1: Zaten parti devleti olmuşuz.
0: Yeah.
1: 12 milyon.
0: Yeah.
1: Yani ben bu sayılar benim böyle kafama girmiyor. 12 milyon kişi bir parti üyesi oluyor. Ama bir kişiyle konuştum. Hatta işveren bunlar. Mimarlıkla falan ilgileniyorlar. Diyor ki bizim Türkiye'de bunların hepsi de sadece bir şey. Sen bakma orada 12 milyon olduğuna. İktidardan fark etmez. İster Erdoğan olsun, ne olursa kim olursa olsun. İktidardan düşsün. Anavatan Parti'de gördük diyor. Anavatan Parti tek başına iktidardaydı. İktidardan düşer düşmez bir iki sene içinde unutuldu, silindi gitti. Bu çoğu bunların peşinde takılan güç peşinde ve menfaat peşinde diyor.
0: Şimdi %100 doğru diyemeyeceğim.
1: %100 yok zaten doğruluk da.
0: Olay bu çünkü AKP örgütlü bir güç. Diğer partilerden bugüne kadar iktidara gelmiş olan partilerden farkı AKP'nin bu.
1: Çünkü, parası nereden geldi biliyor musun?
0: He?
1: AKP'nin kurulma parası nereden geldi biliyor musun?
0: Ya onun paranın nereden geldiği önemli değil bana göre.
1: Avrupa'dan geldi.
0: He, Avrupa'da olur. Parası pulu beni ilgilendirmiyor. Çünkü o para pul gelmeden önce de zaten AKP adı AKP olmayan bir örgütlü yapıydı.
1: Refah Parti'deydi belki.
0: Ya neydi ne işte şeylerdi neydi onun adı bunlar.
1: Milli Görüş.
0: Sentoloji gibi örgütlenmelerdi. Hani şimdi Erdoğan'ın gitmesi o insanların gitmesi anlamına gelmiyor. O insanlar yine gidici Türkiye'de olacaklar. Ha bugün %30 %40 alıyorsa o zaman ne olacak? %14 olarak kalacak belki. Ama Erdoğan hareketi örgütlü hareket olarak kalacak.
1: Erdoğan sonrası ne olacak?
0: Onu bilemem. Biliyorsun, onu bilemiyorum.
1: Durumu böyle
0: yani bu türünde
1: kafası gidiş... yerinde ama bedeni pek taşımıyor bu.
0: Ya o, bilemiyorum ya. Senin bedeninin taşınması pek fazla önemli değil ya sistem açısından. Sistem yürüyorsa şu anda sorun yoksa işte Avrupa devletleri Türkiye'de olup bitenlere, dünyada olup bitenlere kendi çıkarlarından çıkar penceresinden bakıyorsa iş yürür abi. Hasta olsan da gidersin. Nerede ya da Cezayir'de miydi? Ne adam Dener Sandalye'yle aday olmuştu.
1: Evet.
0: Yani bu o kadar belirleyici bir şeydir. Önemli bir şey değil bu. Yani Erdoğan'ın olması olmaması o kadar önemli bir şey değil. İşte yapılan örgütle çalışma Erdoğan'ı bu duruma getirdi. Bu duruma getiren kim? Şimdi CHP'den bahsediyoruz ama hani eğri oturalım doğru konuşalım. Ne değil mi? Erdoğan'ı bu duruma getiren şey değil mi? Cumhur Halk Partisi'nin eski başkanı neydi?
1: Deniz Baykal.
0: Deniz Baykal değil mi? Mecliste konuşma yapıyordu.
1: Muhtar olamayacaktı ya.
0: Onu tahrik ediyordu. Evet. O da cevap veriyordu. Böylece kitlelere ulaşıyordu.
1: Karşılıklı. Kılıçdaroğlu da öyleymiş.
0: Aynı. Evet.
1: Yıllar boyunca boşu boşuna peşinden ya, koşturmuş bizim yani muhalefet.
0: Şunu çok iyi biliyoruz. Biliyorsun Deniz Baykal hastalandığı zaman ilk ziyaretini yapan Erdoğan oldu.
1: Evet doğru. Yani al gülüm ver gülüm mü olacak?
0: Bu iş böyle.
1: İyi de o zaman biz hiçbir devrim, siyasi bir devrim yani değişiklik bekleyemeyecek miyiz ya bu ülkeden?
0: Hayır bu sistemle olmaz. Şimdi düşün adam kalkıyor işte ne bileyim Türkiye'de mecliste kendisine sosyalistim falan diyen partiler var. 2-3 tane neyse.
1: Tip var başka ne var işte neyse ekmek diyeceğim.
0: Şimdi senin yaptığın konuşmayı yayınlayan bir basın var mı?
1: Yok.
0: Yok. Senin Türkiye'de çıkardığın basın kaç kişi tarafından okunuyor? Ha? Türkiye'de bir top basan ve muhalefetim diyen kesimin çıkardığı gazetenin okuyucu sayısı en fazla 15 bin.
1: Bu arada Sözcü Gazetesi'ne karşı da şu anda bir operasyon var biliyor musun?
0: Sözcü Gazetesi zaten Hürriyet'in farklı bir formatı.
1: Doğru.
0: Çünkü nedir? Yani bir ülkede olup biteni analiz etmek işte çok şey bilmek anlamına gelmiyor. İşte bu neydi? Ayrıldı Sözcü'den o adamın adı neydi?
1: Yılmaz Özdil.
0: Yılmaz Özdil. Ne oluyordu? Türkiye'deki durumu anlatıyor. Evet hayır diyecek bir durum yok. Ama çözüme dair bir kelime konuşmuyor. Hepsi bu.
1: Ona zaten şeyi AKP'li diyorlar. Şifre ne diyorlar ona işte? Şeyle AKP'li.
0: Bu iş böyle. Hatta bu eleştirilerle ilgili bazı yayınlarda şunlar yer alıyordu. Hangisinde şu anda hatırlayamayacağım. Yani en sert eleştiri bile iktidarı rahatsız etmez. İktidara rahatsız eden şey o en sert eleştirinin sonrasında sunulacak alternatiftir der.
1: Güzel. Kimden, tamam. kimden bu? Kimin lafı?
0: Bu Amerikalı bir yazarındı galiba. Şimdi bu böyle bir şey. Sen anlatıyorsun. Peki tamam çözüm ne abi? Laf yok.
1: Evet.
0: Herkes biliyor bu durumu ama sen güzel anlatıyorsun. Fark bu.
1: Bu şey deyince, bu medya deyince gerçekten AKP iktidara gelir gelmez ilk yaptıkları şey Interstar mıydı neydi onu satın almaktı. Ondan sonra öbükünler geldi. Krediler açıldı. Bilmem ne oldu derken aslında büyük organize bir iş yaptılar orada. Diyorlar işte medya bir kaçıncı güç diyorlar ona ya. Beşinci güç mü diyorlar. Ya. Neden öyle söylüyorlar?
0: Hani dört tane güç var ya, dört, evet, artı bir oluyor işte. Onun için beş.
1: Tamam, onu bir artık saymazını biliyoruz.
0: Ya hayır, işte onun için beşinci güç diyorlar ona. Çünkü bütün halkın inancını, halkın hareketlerini yönlendirebilen bir kapasiteye sahip. Onları ikna edici yayınlar yapıyor. Mesela politikacıların başaramadığı bir yasayı, evet, onlar haberleriyle yasanın kabul etmesini başarabiliyorlar.
1: Şimdi bu cep telefonları sayesinde artık eskiden bir tane gazeteyi okuyordun. O gazeteyi de herkes, hepsinin düşüncesini sanıyordun. Şimdi bu cep telefonları sayesinde Google News mıdır nedir? Oraya bir gidiyorum. Almanya'da da artık medyanın tek yönlü bir medya olduğunu farkına vardım. Başlıklar bile değiştirmeden aynı.
0: Ya bu böyle yani, şimdi o medya dediğimiz şeyin sahibi kim? Bir şirket. İyi tamam, sen benim şirketimde çalışacaksın. Benim ayağımın altına sabun mu koyacaksın? Abi mümkün değil böyle bir şey. İşte basın özgürlüğü falan diyorlar. Bunlar komik geliyor bana. Yok abi böyle bir şey. Yani işte sen şimdi şeyde çalış. Neydi onun adı? Tank fabrikasında çalış. Rheinmetall'de burada. O da diyor ki ben tank üretmeyeceğim. Burada araba üretilsin. Bu ona benziyor biraz. Anlıyor musun? Adamın şirketinde sen kalkıyorsun işte... ben istediğimi yazamıyorum diyorsun. Abi yok, sen zaten, senin işin bu. Sana bir şey yazmaman için para veriliyor. Neyi yazman gerektiğini zaten biliyorsun zaten girerken. Tamam mı? Basın özgürlüğünü anlatırken şu uzatılan parmak var ya. Aslında bu üç parmak senin kendini gösteriyor.
1: Evet evet, ha? Doğru.
0: Başkasını eleştirirken aslında sen kendini anlatıyorsun.
1: Peki son olarak abi, devrimi ne zaman yapıyoruz? He? Bekliyoruz.
0: Ya bekliyoruz.
1: Umut var mı?
0: Ya umut abi her zaman var. Umutsuz zaten yaşanmaz. Bu böyle bir şey. Bunun bir sürü örnekleri dünyada yaşandı. Sadece insanlar o örnekleri bugün fazla göremez durumdalar. Ama bir gün görecek. İşte bizim bu, insanlığın en büyük sorunu ideallerini kaybetmiş olması.
1: Evet. Ha? Ben sadece idealleri değil, vizyonunu da kaybetmiş.
0: Ya şimdi... ideali olan insanlar ölüme de gidiyordu.
1: Evet.
0: Al işte mesela işte hani o dünya yine de dönüyor olayı var.
1: Galileo.
0: Galileo'nun yine de, ama kafayı kestiriyor yine.
1: Evet, doğru.
0: Ama adam hala öyle diyor, yine de dönüyor. Şimdi evet, biz bu insanların yarattığı olanakları kullanıyoruz. İşte o da bitme noktasına geliyor yavaş yavaş. Ha? Çünkü biz hiçbir şey yapmıyoruz. 1968'den bu yana bak, doğru düz yapılan bir şey yok.
1: Doğru.
0: Ya, tamam mı? İşte çıkıyorsun, oturuyorsun, kalkıyorsun. İşte Almanya'da sendika 1949'da Amerika tarafından kurulmuş.
1: Evet.
0: Halen o sendikayla...
1: Çoğu bilmez bunu.
0: Ha, o sendikayla yola devam ediyorsun. İşte Marshall Planı'nın bir parçasıdır 1949'daki sendikaların kuruluşu.
1: Madem sendika dedin, biliyorsun bir sürü reform dilekleri... Komisyon tarafından, yani Alman hükümetinin komisyonu tarafından bir emeklilik komisyonu var. Bir de bir şey komisyonu daha var. Bunlar öneriler sundular. Bu önerilere karşı DGB, Alman Sendikalar Birliği nasıl hareket eder? Nasıl davranır sence? İktidarda SPD, CDU ortaklığı var.
0: SPD nasıl davranırsa onlar da öyle davranır. Çünkü sendikaların yönetiminin tamamı SPD üyesidir. İşte Riste Rente. Kimdir Riste? IG Metall'in başkanıydı değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu? SPD'den milletvekili oldu. Ha?
1: Doğru.
0: Riste Rente'yi o çıkarttı. Evet. Adı öyle.
1: Evet.
0: Yani çünkü bu idarede bulunan insanlar biraz önce söylediğim gibi SPD'nin üyesi. O da SPD gibi düşünüyor.
1: Evet.
0: Onun için bu insanın sokağa çıkması falan, tepki göstermesi... Biraz göstermelik olmak zorunda ve göstermelik oluyor zaten. İşte Hars 4'ü çıkmasını destekleyenler kim? Sendikacılar. Sadece benim bildiğim kadarıyla NGG sendikası öz eleştiri verdi başkanı. Dedi ihanet ettik. İhanet ettik dedi resmen dedi.
1: Gas gibi abi ya. Öyle bir şey.
0: Olay bu. Diğer sendikaların hepsi destekledi. Yapılan gösteriler de sadece formaliteden ibaretti.
1: Peki SPD'nin sonunu nasıl görüyorsun?
0: biter abi SPD'de ya. Çünkü SPD'nin yerine gelen, artık SPD'nin yerini dolduracak partiler var şu anda. Yeşiller mesela. Ondan sonra Sol Parti. İşte ne kadar böyle ilerici falan konuşuyor olsa da aslında sen bu anayasanın kurallarıyla parti olmuşsun. Sen bundan daha ileri gidemezsin. Sen yemin etmişsin bu düzeni savunacağına.
1: Evet.
0: Ha? Bir de orada elini kaldırıp orada yemin ediyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Sen yemin etmişsin bu düzeni savunacağına. Oradan da bir şey çıkmaz. İşte yeşiller, şu işte bilmem ne, böyle gider bu. Ha, tabii işin esas tehlikeli tarafı dediğim gibi abi bir geliş var. Örgütlü bir yapı. Diğer partiler gibi işte üyesi değil sadece. Sokakta da partinin mücadelesini veren bir hareket var, AFD. Bu bize, yani özellikle şeyler açısından söylüyorum, göçmenler açısından söylüyorum, kan kusturacak. Ve şu anda zaten çalışmalar devam ediyor. Evet, göreceğiz ne olacağını.
1: Biz de örgütlenmemiz lazım. Ya, ama örgütlenemiyoruz.
0: Ya yok işte, o biz örgütlülükten Türkiye halkı biraz korkuyor. Korkuyor, çelişkili ya. Erdoğan etrafında nasıl örgütleniyorlar insanlar? Evet. Demek ki bizde bir hata var. Yahut da ne bileyim, demokrasiyi savunan insanlarda bir eksiklik var.
1: Yok, büyük orada ihtimalle. Orada o işin içinde bir şey eksik, tuz biberi eksik. O da din. Din şeyisi olsa biz çıkarız ya.
0: Ya bilemiyorum. Dinden, yani din Erdoğan'la başlamadı.
1: AFD'ye geliyor, din iman gidiyor elden dedik mi olur bu iş?
0: Bilmiyorum. Yani şey çünkü din iman Erdoğan'la başlamadı. Din iman AKP ile başlamadı ki.
1: Evet, daha önce de vardı.
0: Daha Refah önce Partisi. De vardı. İşte şimdi mesela başörtüsüne bakıyorum ben. Yani düne kadar insanlar başörtüsünü örtmeyenler Müslüman değil miydi? Başörtüsü örtülmeye başlayınca mı insanlar Müslüman oldu? Yani. Yahut da o zamana kadar yarım Müslümandı, şimdi tam Müslüman mı oldu? Yani. Gibi. Yani bunlar tabii karşılıklı tartışma yoluyla pratiğin içerisinde çözülebilecek şeyler. Şu anda bizim anlattıklarımızı gülen, ne kadar saçma diyen bir sürü insan vardır, dinleyen varsa.
1: Mutlaka.
0: Yani bu böyledir. Tabii. Çünkü o insanlarla bizim ilişkimiz yok. Hı hı. O beden dilini okumak çok çok önemli.
1: Tabii canım.
0: Ondan sonra insanların sıcaklığını hissetmek çok çok önemli.
1: Evet.
0: Bunlar bizim eksilerimiz.
1: Çok değerli abim.
0: Sağ ol.
1: Sayın Talat Kaya. Sizi burada misafir ettiğim için çok teşekkür ederim. Medar iftarımız, seni ve kendimi fay ağamda gönderiyorum. Ve değerli dinleyicilerimiz, eğer öğrenci falan değilseniz sizlere de hem kolay gelsin hem de keyifli vakit. Bugün futbol var, kim oynuyor bilmiyorum. Almanlar elendi. Hadi güle güle, hasta la vista. Ciao.